Ya dinliyorum. Soko fuutu wiyaani noon. Fuutu wi ko ɓuri sabo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde YouTube jaalaaɗo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Delo. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko aan heewi haala seydi ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelaɗo mbeɗa yettini.